Yeah, I heard. Yeah, Shomad. Yeah, Qadir. Yeah, Muqtadir. Yeah, Muqtadir.